Hep yapmayız. Bir momin daha var. Şimdi bir momin daha var. Şimdi bir momin daha var.